0: Sen...
1: Evet abi, Allah'ın boşluğu falan koruyorsa adam başka yaradık sabahı. Öfkeyi düşünmek.
0: Ay, çok